Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Eğer siz de benim gibi müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız, kendinize Çalgıların şarkısından daha uygun bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve sesini bir enstrüman gibi kullanan Maria Pia De Vito'ya kulak verelim.

Sesini enstrüman gibi kullanan İtalyan şarkıcı, besteci, aranjör Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabia, Il Pergolese adını taşıyan albümlerinden Pergolesi'nin 3 perdeli komik operası, Aşık Kardeş'ten acı dolu lirik arya Ogni Pena Più Spietata'yı seslendirdi. Il Pergolese albümü 4 sıra dışı müzikçinin yaratıcılığını içine alan gerçek bir grup projesi. Cesur şarkıcı Maria Pia De Vito, berrak sesinin saflığıyla aydınlanan albümde bestecinin opera aryalarını ve Stabat Mater adlı eserinin metnini Napoli lehçesine çevirmiş. Besteciyle çağdaş müzik arasında ilişki kuran, dolayısıyla Pergolesi'yi güncelleyen, dünü görmekten çok bugünü yansıtan albümden şimdi yine Pergolesi'nin Aşık Kardeş operasından iki arya dinliyoruz. Ki...

İtalyan şarkıcı Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabia, Giovanni Battista Pergolesi'ye bir saygı duruşu niteliğindeki Il Pergolese adlı albümlerinden Chi Disse Calafemmena ve İtalyan

İtalyan şarkıcı Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabbia, Giovanni Battista Pergolesi'ye bir saygı duruşu

Şimdi dinleyeceğimiz Cello için Senfoni adlı eserde François Couturier'in düzenlemeleri enstrümantal kontrpuan zenginliğiyle yoğunlaşmış, cello ses de bir enstrümana dönüşmüş. Ayrıca hayaletimsi elektronik seslerde De Vito'nun virtüöz sözsüz ara girişleriyle iç içe geçmiş.

Şarkıcı Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabbia, barok müzik dünyasında çok büyük iz bırakan İtalyan besteci Pergolesi'ye, caz, halk müziği ve doğaçlamanın kesiştiği bir noktada modern bir yorum getirerek karşılık verdikleri Il Pergolese adlı albümlerinden Couturier-Lechner işbirliğiyle ortaya çıkan Cello için Senfoni adlı düzenlemeyi seslendirdi. Klasik müzik, Napoli halk müziği ve cazı birleştiren Pergolese albümünün cellisti Anya Lechner'in müzikal tarzı hakkında fikir edinmişsinizdir. Türler arası müzikal deneylerin önemli bir savunucusu olan Alman cellist, sıklıkla çağdaş ve geleneksel, doğu ve batı, düzenlenmiş ve doğaçlama müzik arasında köprü kuruyor.

Kariyeri boyunca tango ve yeni tango tarzında yeni projelere ve albümlere de imza atan çellist Anya Lechner, 1995 Münih konserinde canlı olarak kaydedilen tango albümünden Avusturyalı besteci ve piyanist ve aranjör Peter Ludwig'in Çin Valsi adlı bestesini seslendirdi. Tango tutkunu olan ve tango formunu klasik müzik ögeleriyle harmanlayarak tangoyu kendi tarzında yorumlayan Peter Ludwig, 1980'lerin başında önce çellist Anya Lechner ve daha sonra diğer ortaklarıyla sürdürdüğü tango çalışmalarını müzikal bir tutkuya dönüştürmüş. Peter Ludwig, Üçlü Tango adını verdiği albümünde olduğu gibi tango triyosu için büyüleyici, hafif ve akıcı besteler yazıyor.

Piyanist, besteci, aranjör Peter Ludwig, kemancı Andreas Rainer, son derece yetenekli cellist Anya Lechner'le güçlerini birleştirdiği Üçlü Tango adını taşıyan albümlerinden Peter Ludwig'in iki tangosunu Tango Obscur ve Tango Triste'yi seslendirdi. Tangoyu yeni bir seviyeye taşıyan muhteşem Üçlü'nün albümünden şimdi Peter Ludwig'in albüme dahil ettiği Astor Piazzolla'nın Liber Tangosu'nun bir düzenlemesini dinliyoruz. Peter Ludwig Liber Tango'yu klasik bir oda müziği boyutuna taşıyarak kendine has, yalın ve melankolik bir üslup yaratmış.

Piyanist Peter Ludwig, kemancı Andreas Rainer ve cellist Anya Lechner piyano üçlüsü 1995 yılında yayınladıkları Üçlü Tango albümünden Piazzolla'nın Liber Tango adlı efsanevi eserini eşsiz bir oda müziği düzenlemesiyle seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor, bugünkü programımıza ilham veren Pergolesi'nin Ogni Pena Più Spietata adlı aryasını ünlü soprano Janet Baker'ın unutulmaz sesinden dinliyoruz.

Pergolesi'nin Ogni Pena Più Spietata adlı aryasını soprano Janet Baker'dan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

0: Borsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borsan Klasik Radyo'da yeni bir Notaların Dili programında buluştuk. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta gene adı bilinmeyen ama güzel besteleri olan bir müzisyen ile başlıyoruz. 1660 doğumlu, adı Johann Joseph Fuchs, Avusturyalı, barok dönem müzik teorisyeni ve pedagoğu. Rönesans çok sesli müziği ve konturfuan tekniği ile ilgili yazdığı kitap ile çok ünlenmiş. Diğer bestelerinin yanı sıra çok sayıda kilise ve dini müzik, kantatlar bestelenmiş. Operaları da var, 19 tane. Kendine az, hoş bir tarzı var. Dinleyeceğimiz eser bir serenat, trompet ve yaylılar için yazılmış. Otto Sauter ve Nicole Matt yönetiminde Capella Istropolitana seslendiriyor. Dinliyoruz.

Sıradaki bestecimiz bir Fransız. Geç 19. yüzyıl, erken 20. yüzyılda yaşamış. Adı Marie Joseph Cantaloupe de Malaret. Besteci ve müzikolog. Bir programda anlatmıştım. Cantaloupe 1925 yılında Paris'teki birkaç genç Auvernli dostu ile birlikte memleketlerinin folklorunu ve güzelliğini tanıtmak isteyen Labouré adlı bir grup kurmuş. Cantaloupe, folk şarkılarının duygu ve ifade açısından en saf sanat seviyesine sahip olduğuna inandığında bu şarkıların orkestra derlemelerini yapmış ve Auvergne şarkıları diye anılan koleksiyonunu oluşturmuş. Bestecinin en çok beğenilen ve ünlü şarkı koleksiyonu olan Chant d'Auvergne'in tamamlanması 30 küsür yılını almış, 1924-1955 yılları arasında. Tutkulu şarkılar bunlar. Auvergne'in manzaralarını zengin orkestra renkleriyle yansıtıyor ve Fransız folklorunun ve kırsal ezgilerin daha iyi tanınmasını sağlaması açısından da önemi var. Biz bu şarkıları dinlemeye başlamıştık. Bugün 3. cildin 5 parçasını da gene ünlü soprano Victoria de Los Angeles seslendirecek. Auvergne mevki olarak Orta Fransa'nın güneyinde dağlık bölgede bulunuyor. Auvergne müziği ise Orta Fransa'nın dağlık yapısını, Kelt ve Oksitan kökenlerini yansıtan yerel bir yapıya sahip. Kırsal yapıdan esinlenmiş canlı halk dansları var. Keçi derisinden yapılan tulum gayda arası bir enstrüman kullanılıyor. Akordeon da var. Bu şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Victoria Los Angeles ise 1923 doğumlu bir İspanyol soprano. 1941'de sanat hayatı başlamış, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ünlenmiş. Aydınlık, parlak sesi ve müziğe olan tutkusuyla döneminin en sevilen sopranolarından biri olmuştur. Angela ise Şef Jean-Pierre Jacquia yönetiminde Lamuru konserleri orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz.

Geliyoruz yaşamı parmaklarının ucundan bize aktaran değerli besteci Chopin'e. Şık, zarif, akıcı, duygu yüklü besteleriyle pek bir severiz. Ben onun çok öne çıkmış besteleri yerine bugün size parlak zekasının ürünü çeşitlemelerini getirdim. Peş peşe 3 tema ve çeşitleme dinleyecek ve Chopin'in farklı bir yönünü keşfedeceğiz. Vladimir Ashkenazi seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: Beethoven dendiğinde akla ilk gelen eserlerden biriyle devam ediyoruz. Bu bir piyanolu trio, si bemol majör tonda, numarası 7 ama daha çok Arşidük adıyla bilinir. 1811 yılında tamamlanan eser, iyi dostu Avusturya Arşidükü Rudolf'a ithaf edilmiştir. Bestecinin hem hamisi hem de öğrencisi olan Arşidük, iyi bir piyanistmiş aynı zamanda. Eserin ilk seslendirilişi Prens Lobkowitz'in sarayında Arşidük'ün piyano partisini çaldığı konserde yapılmış. Halkın karşısına çıkışı ise 1814 yılında olmuş. Beethoven'ın coşkulu, incelikli, melodik, ilmek ilmek dokuduğu bu güzel eseri Vladimir Ashkenazi, Isaac Perman ve Lynn Herald üçlüsünden dinliyoruz.

Brahms ve vakur müziği. Hem sade hem gösterişli bir üslup. Nasıl olur demeyin, Brahms hem sevecen hem mesafeli olmayı bilmiş müziğinde. Ve gene bestecinin Macar kemancı Eduard Remeni ile tanıştığında ilgi duyduğu Macar müziği. Toplamda 21 tane olan bu danslar 1880 yılında tamamlanmış. Farklı besteciler tarafından orkestrasyonu yapılmış. Biz bugün Brahms'ın orkestrasyonunu yaptığı 1, 3 ve 10 numaralı dansları dinliyoruz. Willi Boskovski, Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor.

Abrams gibi vakur ve ödün vermeyen duruşu, ülkesini anlatan zengin müziğiyle sevdiğimiz Dvorak'ın da dansları var. Bunlar Slav dansları. Heyecanlı, coşkulu, melodik ve güçlüdür. Besteci bunları Opus 46 ve Opus 72 adı altında iki bölümde toplamış. Buram buram Slav kokan bu eserlerden Opus 72'den birinci ve Opus 46'dan 1 ve 5 numaralı danslarını dinliyoruz. Willy Voskovsky Londra Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Brahms'ın Macar danslarını peş peşe çalıyorum. Zira çoğunlukla Slav dansları ve Macar dansları bestecileri ezgilerde birbirlerine karıştırılabiliyorlar. Dinliyoruz efendim.

Johann Sebastian Bach ve Nefis Oboa Konçertosu ile bitiriyoruz programı. İkinci bölümünü çok iyi bildiğiniz bu güzel konçertoyu Thomas Indermühle Oboa, Simon Preston Cembalo ve İngiliz Oda Orkestrası seslendiriyor. Bach'ın anlatan, dinleten ve yönlendiren, insanı aydınlatan müziği kulaklarınızda.

0: Borusan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Yeni ezgi ve bestecilerde buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Borusan Klasik. Divertimento.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Füsun Özgüç. İyi bir gün, iyi bir hafta olsun. Gönlümüz neşeyle, bedenimiz sağlıkla dolsun. İşlerimiz rast gitsin, kazancımız bereketli olsun.

0: Ayın Albümü.
1: Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve ses mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

Bu albüm, biçimin, düşüncenin ve yaşamın kendisinin sürekliliği üzerine bir tefekkür olarak César Franck ve öğrencisi Vincent Dandy'nin violonsel sonatlarını bir araya getiriyor. Franck, döngüsel biçime romantik ruhun anlatım derinliğini katarak yineleyen temaların bütüncül ve lirik bir anlatı oluşturmasını sağladı. Onun müziğinde geri dönüş bir aydınlanmaya dönüşür. Franck'ın sadık öğrencisi Dandy ise bu ilkeyi benimseyip sistemleştirerek onu yapısal ve felsefi bir temele yükseltmiştir. İkisi arasında ortaya çıkan şey pedagojinin ötesindedir. Bu sanatsal bir vizyonun aktarımı, yaşayan bir sürekliliktir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu diyalogda nesiller boyunca şekillenen ortak bir dile tanıklık ediyoruz. Her bir tema tıpkı yaşamın kendisi gibi doğar, büyür, dönüşür ve özünün hafızasını içinde taşıyarak geri döner. Bu albüm işte bu yolculuğun izini sürüyor. Sesin, soy çizgisinin ve kalıcı müzikal düşüncenin bir döngüsü. Bizim için bu kayıt yalnızca bir öğretmen ve öğrenciden ya da iki Fransız sonatından ibaret değil. Bu miras edinmekle ilgili. Sanatsal fikirlerin nesiller boyunca nasıl varlığını sürdürdüğü, geliştiği ve yeniden yüzeye çıktığı ile ilgili. Döngüsel ilke, sanatsal sürekliliğin kendisi için bir metafora dönüşüyor. Gözde yaşar, inci yakar bir ol.

Violonsel sanatçısı Gözde Yaşar, solistik kariyerine erken yaşta başladı ve 2003 yılında Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile sahne aldı. Eğitimi sırasında Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası ile düzenli olarak konserler verdi. Anadolu Oda Orkestrası ile Türkiye ve Avrupa turnelerine katıldı. 2007 yılında Fulbright bursu kazandıktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki Sonny Purchase College Müzik Konservatuvarı'nda devam etti. Burada 2008 konçerto yarışmasını kazanarak Purchase Orkestrası eşliğinde Dvorak'ın Si minör cello konçertosunu seslendirdi. Daha sonra Maryland Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürdü. Oberlin Konservatuvarı'ndaki Barok İcra Enstitüsü de dahil olmak üzere çeşitli ustalık sınıflarına ve erken dönem müziği programlarına katıldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve oda müzisyeni olarak aktif kariyerini sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşu Klasik Keyifler'le çok sayıda premieri imza atan sanatçı, İstanbul Barok ve Nermin Kaygısız Ensemble üyesidir. Gözde Yaşar aynı zamanda Borsan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda da çalmaktadır.

Piyanist İnci Yakar Birol, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve kompozisyon bölümlerinde başladı. Ardından eğitimini Almanya'daki Hochschule für Musik Saar'da sürdürdü. Eczacıbaşı, Richard Wagner Derneği ve Bruno Meindl Vakfı gibi kurumların burslarıyla Almanya'daki öğrenimini tamamladı. Önce konser piyanisti, ardından da solist diplomalarını aldı. Almanya'da Schwetzingen Mozart Festivali'nde sahne aldı ve SR2 Kultur Radyo için kayıtlar gerçekleştirdi. Lüksemburg Filarmoni, Fransa'da Metz Arsenal ve Almanya'da Saarbrücken'deki orkestralarla solist olarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye genelindeki seçkin konser salonlarında düzenli olarak sahne alarak solo ve oda müziği performansları sunmaktadır. Solo albümü Saygına Saygıda yer alan özgün bestesi Sesli Kitap, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sonus Uluslararası Kompozisyon Yarışması'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Bu başarının ardından Washington DC'deki gala konserinde Saygun'un eserlerinin yanı sıra kendi yapıtlarını seslendirdi. Yurt içinde ve yurt dışında konser çalışmalarını sürdüren, uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapan İnci Yakar Birol, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda profesör olarak ders vermektedir.

Lien Esikle, Bağlantılar ve Döngüler. Vincent Dandy, Cesar Franck. Gözde Yaşar, Violonsel. İnci Yakar Birol, Piyano. Yapım, Odradek Records. Kayıt, Odradek Stüdyosu ve Miam Kayıt Stüdyosu. Piyano Teknisyeni Francesco Tufano. Editör ve Ses Mühendisi Flavia Massimo ve Oğuz Öz. Mastering, Thomas Vantrinie. Fotoğraflar, Tommaso Tuzzi. Grafik tasarım, Marco Antonetti. Yayın formatı, CD ve dijital albüm. 54 dakika 16 saniye. Yayın tarihi, Ağustos 2026.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2000.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrolü oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Korsan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

0: Susam Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarla@gmail.com. Bu hafta size bir döneme damgasını vurmuş Mannheim Okulu'nun bestecilerinden bazılarını getirdim. İlk bestecimiz Ignaz Jakob Holzbauer. 1711'de Viyana doğumlu, ölümü 1783'te Mannheim'da. Avusturyalı bir besteci, Viyana ve İtalya dönemlerinden sonra 1753 senesinde Mannheim'da saray başkemancısı olmuş. Ve onun döneminde Mannheim, Hofkapelle en iyi ve en ünlü oda müziği topluluklarından biri olarak sayılmış. Mannheim Müzik Okulu'ndan yetişen müzikçilerin de katkısıyla klasik dönemin başlarında çok önemli bir merkez haline gelmiştir. Bir besteci olarak Holzbauer çok üretkenmiş. 200'den fazla senfoni, 18 tane yaylı kuartet, 13 konçerto, 2 oratorio, 26 tane messe, 37 kantat, bir o kadar da kilise müziği ve 15 tane opera. Onun müziğiyle ilgili olarak Mozart'ın "Bay Holzbauer'in müziği çok güzel. Onun yaşında bir insanın hala bu denli canlı ve ateşli ezgiler besteleyebilmesi inanılmaz" diye tanımladığı bir besteci Holzbauer. Onun klavsen, flüt, keman, viola ve violonsel için keyifli ve süslü ezgilerle bezediği beşlisini dinleyeceğiz bugün. Nikolaus Hanukurt ve Concertus Musicus Wien seslendiriyor. Dinliyoruz.

Sıradaki bestecimiz Johann Christian Bach. Oğul Bach'lardan biri. 1735 Leipzig doğumlu ve 1782'de Londra'da ölmüş. Johann Sebastian Bach'ın 11. ve en son oğlu. Aynı zamanda İngiliz Bach diye de bilinir. Babası Johann Sebastian ölünce üvey kardeşi Carl Philipp Emanuel ile birlikte Berlin'e gitmiş. 1756'da İtalya'ya geçmiş. Bologna'da ünlü Padre Martini'nin öğrencisi olmuş. Protestan mezhebini bırakıp Katolik mezhebine girmesi sonucu Milano Katedrali orkçuluğuna atanmış. 1762'de Londra'ya gidip King's Theatre'ın bestecisi olmuş. Yazdığı İtalyan operaları, özellikle Orione ve La Clemenza di Scipione büyük ün kazanmış. Bu arada orkestra ve oda müziği parçaları da bestelemiş. Mannheim Elektoru için operalar yazmış. Johann Christian, klasik dönemin kendine özgü bir üslubu olan yaratıcılarındandır. Yaşarken Haydn ve Mozart'tan daha iyi tanınmış, klasik üslubun evrimini derinden etkilemiş bir bestecidir. Onun Opus 11 6 sayılı beşlisini dinleyeceğiz birlikte. Eseri Nicolas Arnoncourt yönetiminde Concertus Musicus Wien seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Sıradaki bestecimiz bir başka Mannheim okullu besteci. Franz Xaver Richter. 1709-1789 yılları arasında yaşamış. Avusturya-Moravya karışımı bir besteci, şarkıcı, ses rengi bas olarak geçiyor ve değerli bir kemancı. Döneminde çok meşhur olmuş. Karl Stamitz ve Pokorny gibi bestecilerin hocası. Zarif ve şık bir müziği var. Biz ondan Si bemol, Opus 5, 2 numaralı yaylı kuarteti dinliyoruz bugün. Nicolas Arnoncourt yönetiminde Concentus Musicus Wien seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Franz Xaver Richter bu hafta eserlerinden örnekler dinlediğimiz Mannheim Okulu'nun deneyimli bestecilerinin sonuncusuydu. Keyifli, süslü, zarif, pırıltılı, insanı rahatlatan ve huzur veren eserlerine tanık olduk. Geliyoruz her dinlediğimde elimde var olan obje, olgu, sorun, sıkıntı ya da herhangi bir keyifli konu ile neler neler yapabileceğime dair beni uyaran, bana ışık tutan, yaratıcılığımı dürten çeşitli ve türü bir besteye. Mozart'ın bir tema üzerine yaptığı 5 ayrı çeşitlemesi var. 4 el piyano için yazılmış. İnsanın içini ısıtan ama bir o kadar da insana kendi kapasitesini sorgulatan bir eserdir. Demin de dediğim gibi insanın farkındalığını arttıran bir türdür. Çeşitleme zeka ister, dikkat ister, iyi düşünüldüğünde sonuç kesindir. Yumuşak, tane tane, net, yalın ama bir o kadar da zengindir. Radolupu ve Murray Peraya ikilisinden dinliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Zaman içinde biraz ilerliyoruz ve farklı bir döneme geliyoruz. Bestecimiz Sibelius. Sevdiğim bir besteci olan Sibelius 1865-1957 yılları arasında yaşamış. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarının klasik müzik tarihinde adı geçmiş değerli Finlandiyalı bestecisi. Müziği Finlandiya'nın ulusal kimliğinde büyük rol almıştır. Sibelius'un müziği kendi gibi romantik, otantik ve saf ama bir o kadar da güçlü ve yoğun, dolduruyor insanı dinlerken. Hem güçlü hem de sade olabilmeyi beceren bir yapısı var, insanı şaşırtır. Kendine özgü stili ve üslubuyla seçkin bir besteci olan Sibelius, folklor temalarını doğrudan kullanmadan kendi dili ve tarzı ile ülkesini anlatabilmiş. Finlandiya'ya millet bilincini kazandırmış özgün bir bestecidir. Sibelius ailesinin Hämeenlinna'daki evi şu an bir müze. İnsanın içini ısıtan bu müze dünyanın en ünlü bestecilerinden birini tanımak için iyi bir fırsat aslında. Finlandiyalıların ondan bahsederken gözleri parlıyor. Size anlatmışımdır. Helsinki'deki bir parkta anıtı var. Orada devamlı eserleri çalıyor. Böyle nefis bir ortamda onun müziğiyle baş başa kalabilmek çok etkileyici. Tahmin ettiğiniz üzere oradan da pek ayrılmak istemedi bu gönlü. Sibelius her dinlediğimde bana doğaya ait olduğumuz, oradan geldiğimiz duygusunu yaşatır. Doğanın içindeki yalnızlığımız ama gene doğadan aldığımız gücümüzü anımsatır. Hem güçlü hem de sade ve duru olunabileceğinin en güzel kanıtlarından biri o benim için. Biz bugün ondan Re minör keman konçertosunu dinleyeceğiz. Müthiş romantik, etkileyici, duygu yüklü, insanı silkeleyen bir eserdir. Onun yazdığı duyguyu verebilmek için çok iyi bir virtüöz olmak gerekiyor. Kendisi çok iyi bir kemancı olmak istemiş. 14 yaşında bunun eğitimine başlamış ancak olmamış. Bu konçerto onun içindeki isteğin bize yansımasıdır aslında. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bu eserle ilgili. Zira o denli duygu yüklü ki kelimeler yetersiz kalır onu anlatmaya. Dinler yüreğinizin derinliklerinde, beyninizin kıvrımlarında, tüm bedeninizde hissedersiniz anlatmak istediklerini. Eseri dinlediğinizde bu müziğin özünde güçlü, parlak bir orkestrasyonun yattığını da gözlemlersiniz. Kemancı Shlomo Mintz'e James Levine yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Vivaldi'nin sayısız operası var. Verimli ve üretken bir bestecidir. Canlı, heyecanlı, salınımlı müziği çok sevilir. Bestecinin Tiete Berga operasından iki ariyamız var bugün. Olağanüstü güzel sesiyle Natalie Stutzman seslendirecek. Aynı zamanda da kendi orkestrasını yönetecek. La Gloria del mio sangue ve L'Innocenta sfortunata aryaları kontralto Stutzman'ın sesinde hayat bulacak. Dinliyoruz efendim.

Son bestecimiz Claude Debussy. Debussy 1862-1918 yılları arasında yaşamış, 20. yüzyılın en önemli Fransız bestecilerinden birisidir. Yaşamı piyano ile keşfeden ve anlatan bir başka bestecidir. Debussy konservatuvara başladığında piyano virtüözü olmak istemiş. Ancak 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından ikisinde de başarılı olamayınca işin peşini bırakmış. Ernst Giraud'un kompozisyon derslerine devam etmiş ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişmiş. Claude Debussy 1879-1882 yılları arasında Baroness von Meck'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişmiş. Baroness von Meck, Çaykovski'nin finansal destekçisi olan varlıklı bir hanım. Debussy onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çalmış, çocuklara piyano dersi vermiş. 1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemdir. Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirmiş. Bu dönemde yazdığı makalelerle de esprili bir eleştirmen olarak da tanınmış. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar dışında sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmamış. Müzisyenlerle değil, daha çok empresyonist şair ve ressamlarla dostluk etmiş. Bu çevrenin etkisi ilk önemli orkestra eseri Bir Pan'ın Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirinde esprili bir eleştirmen olarak da tanınmış. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar dışında sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmamış. Müzisyenlerle değil, daha çok empresyonist şair ve ressamlarla dostluk etmiş. Bu çevrenin

orkestra eserlerini, çok sayıda piyano eserini, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazmış. Debussy'nin çalkantılı bir özel yaşamı olmuş. Kansere yakalanan ve bu hastalık yüzünden enerjisi tükenen Debussy, her şeye rağmen beste yapmayı sürdürmeye çalışmış. Ancak 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine müziğe olan ilgisini bir süreliğine kaybetmiş. Bu kadar insan kahramanca ölümle yüzleşirken ne gülebildiğini ne de gözyaşı dökebildiğini söylemiş ve bu sessizlik bir yıl kadar sürmüş. Ancak daha sonra besteleriyle mücadeleye katılması gerektiğini düşünerek en son eserlerini vermiş. Ne talihsizliktir ki 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetmiş bestecimiz. Debussy en önemli eserlerini piyano için bestelemiştir. Eserleriyle piyano çalma tekniklerinde devrim yaratanlardandır. Debussy adı yaşadığı dönemde empresyonizm ile özdeşleşmişti. Şimdi sizinle paylaşacağım eserin adı Deniz. 3 tane senfonik eskizden oluşuyor ve denizi tüm ihtişamı, güzelliği, cilvesi, kabaran öfkesi, tehlikesi ama bir o kadar da karşı konulmaz cazibesi ve gizemiyle bize yansıtıyor. Dalgaların sahilde patlayışını burnunuzun dibinde gibi hissediveriyorsunuz. Denizi, rüzgarı, dalgaları yansıtmak için alışılmışın dışında bir orkestrasyon sergilemiş besteci. Dinliyoruz.

0: Bu eseri her dinlediğimde yepyeni bir eser dinliyormuşum gibi oluyor. Her seferinde hissettiklerim farklı olabiliyor. Sanki bir doğa mucizesine tanık oluyormuşum gibi de tarif edebilirim bunu. Zira deniz başlı başına gizemli bir mucizedir. Bir zamanlar bir kaptan dostum, deniz kadın gibidir. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. O nedenle hep dikkatli ve hazırlıklı olmak lazımdır demişti. Deniz insanı yumuşacık sarıp sarmalar. Ama bir bakarsın oradan oraya savuruverir. Sakin kaymak gibi durduğunda gelecek fırtınaya hazırlanır. Sonrasında bir coşar, köpürür, uçsuz bucaksız derinliklerine çekiverir insanı. Deminki kaptanın tarifinde fatura gene kadına çıktı ama aslında deniz yaşamın sanki kendisidir. Bu da ayrı bir gözlem olarak dursun bir kenarda. Borazan Klasik'te Notaların Dili programında ben Zerhan Gökpınar'la birlikte oldunuz. Bir başka programda tekrar buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğur Ata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrol oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.